0: çıksan çık saraydan, ağlıyorsan dön yoluna, aşka dair konuşursan gerisini sen tamam.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden

0: Günaydın Eskişehir.
1: Mutlu günler Eskişehir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Pınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: yaptılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: için Kitap Fuarı Eskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
4: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre kilop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Kurban olduğum ben mi sen mi? Tabii ki de sen. Evet abi, hemen ne yapıyoruz? Bayanlar baylar, tıkla bakayım.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, yani arkadaşımız şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki bir dahinin beyninde gezmeye hazır mısınız demeye çalışıyor. Tabii canım, öyle söylüyor. Başlar başlamaz hemen espriyle başladık. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, canım kardeşim. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz dostlar. Tabii canım, %100 eğlendiren radyo programı diyoruz ya. Ya %100'lük kısmında hata olmuş olabilir ama eğlendiriyoruz be valla. Bak, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Yani şey babacığım, şimdiye kadar yapmış olduğumuz radyo programları programımızın bir nevi garantisi abi. Tabii. Garanti önemli. Geçen sene evi ilaçlattım. Sağ olsun kardeşler geldiler. Adam şimdi hem evi ilaçlıyor hem de durup durup bana şey söylüyor. Abi 6 ay boyunca evde diyor böcek olmaz. Garantili bir ilaç bu. İşi bitirdiler. Tam kapıdan çıkarken dedim ki oğlum, ya dedim olursa ne olacak? Abi dedi, al terliği vur böceği sen de yani. Dedim doğru söylüyor ya. Garanti dediğim böyle olur işte ya. Bizim garanti böyle bir garanti değil abi. Bizimki hakikaten garantili. Söylüyoruz ya, günün bu saati itibariyle biliyorsunuz radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı. Arif Güven Showtime. Kurban ediyorum. Dostlar. Klişedir ama söyleyelim. Uygularsanız vallahi mutlu oluruz. Diyor ya, hayatın tadını çıkartın. Baktın onu beceremiyorsun. Tadını kaçıranları hayatından çıkartın abi. Memlekette ne oluyor de bitiyor. Gezegende ne oluyor de bitiyor. Elbette anlatacağız. Zam var mı zam? Bak, ekmeğe zam yapacaklarmış ama vazgeçmişler. Muhtemelen gramajını düşürürler. Yani yavrum, ekmekler de poğaça kadar falan olacak herhalde. Bilmiyorum. Ya ekmek demişken, şimdi konserler başlıyor. Dedim ki oğlum, biraz böyle bir zayıfla. Biraz böyle bir spor yap. Biraz böyle bir diyet yap. Tut şu boğazını. Velhasıl yavrum, şeyin de farkına vardım. Diyete girince daha çok yiyorum ben. Vallahi daha çok yiyorum abi. Nasıl olsa diyetteyim, zayıflarım diye yani. Bu işte bir yanlışlık var ama dur bakalım. Şu teşekkürname kısmını bir aradan çıkartalım. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi söylüyorum, sağ olun. Mağlubunuz, seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki de belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun, kurban olduğum güç olmasın. Başka. Bütün esnaflarımız hayırlı işler, bol kazançlar dedik mi abiciğim? Ha? Hatırlatın oğlum, hakikaten söylüyorum. Benim şu anda kafamda aklı, yani şöyle söyleyeyim, başı ve sonu birbirine bakan bir cümle bile yok abi. Vallahi ben bir afyonu patlatmam lazım yani. Beyni bir açmam lazım. Programa girmeden önce beyni bir açayım diye uğraştım. PIN kodunu yanlış girdim herhalde. Error verdim. Bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, emeklilere, çiftçilere, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin, güzel bir gününüz olsun. Ama tabii ki de vallahi babacığım ya, klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler. Programa girmeden önce moral motivasyon oluyor. Okuyorum, gelen mesajlara bakıyorum. Her yerden mesajlar var ki gelmeye de devam ediyor. Bak buyur. Bolu'dan selamlar. Bolu Gerede. Ne vardı bir de? Bolu Hendek Gerede, Ördek Güzel Derede. Benim sevgilim nerede miydi? Tekerleme miydi? Neydi bu abi? Neyse. Yavrum, kurban oldum. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler. diyoruz ki bu da şey gibi oluyor. Söyle bakalım Ali Dağhan gibi oluyor abicim. Malum duydunuz Arif Güven Showtime bugün de aslanlar gibi radyonuzda.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
5: 3 metrelik mangalı kurduk. Boş ver yayını. Gel burada yiyelim içelim Arif. Adamın dibisin dibi.
6: Arif abi, Akvadar'ın dernek başkanı olarak bütün üyelerimize, kulevinç operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi, bu işe de bir çare bul.
5: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
7: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
8: Günaydın Arif abi, Ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları biz çekiyoruz, iyi yayınlar.
0: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
9: Uyan.

0: Yettik gari buradayız. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz bunları simatörler ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Hadi bakalım yavaş yavaş başlıyoruz. Şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. 0530-071-4355. Canım kardeşim Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530-071-4355. Anlaştık. Anlaştık. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar varsa Instagram adresimiz tabii ki de bellidir. Yavrum programımızın adıyla bulabilirsiniz. Malum Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfamız var. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür diye zamanında aldığımız böyle bir adresimiz var. Beğeni sayfamız var. Arif Güven Showtime. Twitter et Arif Güven abi. Evet abi. Şimdi yoklama. Bakalım kimler bizlerle birlikte, kimler selamlar yollamışlar, nereden selamlarımız var? Buyurun, açılışı Çanakkale Biga ile yapıyoruz. Kurban oluyorum, selam olsun. Biga'daki bütün güzel dostlara, Tokat'tan selamlar patron. Eyvallah, Londra burada, Bilecik'ten selamlar. Buyurun, Düzce'den selamımız var. Balıkesir, Bandırma'dan, Nevşehir'den, Edirne'den, Uşak'tan, Antalya, Side selam, selam olsun. Konya, Karaman selam, Bolu selam, Mardin'im selam. Buyurun. Cihan ben abi. Nereden? Elbistan'dan. Kurban oluyorum. Buyurun. Yalaba burada. Yaz yoklamaya. Ünye'den selamlar abi. Canım kardeşim. Selam olsun. Buyurun. İnegöl burada abi. Yaz yoklamaya. Açlık Reis seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum Eskişehir. Nihat'ım çok çok teşekkürler. Buyurun. Bu ne? Erzincan'dan selamlar abi. Samsun Bafra yaz yoklamaya. Afyonkarahisar burada. Eyvallah. Silifke burada. Adıyaman burada. Adana'dan selamlar. Aleyküm selam. Buyurun. Viyana. Yazdık yoklamaya. Tey. Buyurun. Danimarka. Malibunuz. Hakan'ım kurban olduğum. Ben de buradayım. Sevgiler saygılar. Buyurun. Koşu bandı durabilen bir alet. Eğer aparatını takarsan. Evet ya takmadık o yüzden öyle oldu. Bakalım hoş geldin çiçeğim. Hoş bulduk çiçeğim. Ne güzel ya vallahi söylüyorum. Sevgi pıtırcıkları gibi olduk yemin ediyorum ya. Tabii canım ya. İyi yayınlar dinlemedeyiz patron seviliyorsun. Allah razı olsun. Seven sevmeyen herkesten. Ama beni sevin ya. Alın beni besleyin beni. Düzce burada. Kurban olduğum. Buyurun. Canım kardeşim. Oo vallahi toparlamışız ya. Herkes burada. Bu ne? Dur bakayım. Ferhat'ım yazmış şimdi. İyi yayınlar, keyifli günler. Haberler biz de buradayız. Siteler Mahallesi selamlar. Aleyküm selam. Buyur. Bornova'dan sevgiler. Serpil der ki sen kelimeleri ver. Biz cümleleri kurarız ya. Vallahi ya dinleyince abi bak hiç yorulmamı istemiyorlar ya. Vallahi. Ne teklifler. Kredi çek biz ödeyelim abi. Tabii canım. Bu böyle bir şey yok tabii canım abartı bu. Buyurun. Canım kardeşim yine helal olsun haberiyle birlikte gelmiş. Tabii ki de Nevzat'ımız. Bakalım. Merhabalar. Yine formdasın. Yine güzeliz. Hadi be. Alemin keyfi yerinde yine maşallah. Öyle söyleyeyim. Selam Arif. Buradayız. İbrahim abim Nazlı ile birlikte gelmiş. Ses kaydımız var. Verebiliyor muyuz? Birazdan. Dönüyor açmıyor. Almanya'dan sevgiler yaz yoklamaya. Oh kurban olurum Ömer'im. Aykut. Selam abi. Antakya. Buyurun. Merhabalar, merhaba. Anamur'dan Erhan, iyi yayınlar diliyorum. Hiçbir şey yapamaz, öyle değil. Niye böyle sert konuşuyorum ya? Bazen hakikaten söylüyorum, kendimi çok sert konuşurken buluyorum abi. Sanki sevgili dinleyenler, yanımda olsanız kafanızı kıracakmış gibi öyle değil. Arif kardeşim, tekstil ustası Aydın, selam olsun. Buyurun. Zamlar var mı abi zamlar? Olma mı be? Zamlar baştan çok ön yargılıydım. Şimdi bağımlısı, evet zam bağımlısı olduk abi. Bugün gelmedi mi ya deyip canımı sıkılıyor bir tık vallahi söylüyorum. Bugün gelmemiş oğlum ya. Vallahi yok mu? Vallahi yok ya. Aa. Ciddi bir şey oğlum. Vallahi yok abi zammam yok. Bünye alıştı anlatabiliyor muyum? Buyurun. Bergama'dan selamlar. Eyvallah kurban olduğum. Belçika'dan selamlar. Kurban olduğum. Sevgili dinleyenler, velhasıl hepimiz toparlanmışız. Bakmadığımız mesajlar var. Birazdan da bakarız. Hatta olabiliyorsa bir tık böyle bir mesajlara bakarız. Olabiliyorsa haber başlıkları da gelir. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Hakikaten garip şeyler oluyor sevgili dinleyenler. Yani bu benim bilmiyorum abi. Yine tövbe yarabbi tövbe. Yine çıplak mutlak gezenler var abi. Bu ne? Hakikaten niye böyle olduk abi? Bizim memleketteki bütün herkesi bir anda ateş mi bastı? Ne oldu yani? Abicim bu kıyafetlerin ne bileyim abi hani çok böyle şey mi arttı? Fiyatları mı arttı ya? İnsanlar kıyafet alamıyor da... Ya kıyafet alamıyorlar ya dediğimiz gibi memlekete bir anda böyle bir ateş bastı. Neyse anlatırız anlatırız ayrılmayın.
1: Bütün radyo programları bir yana sen bir yana Arif Güven. Bence git anneni babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

Birinin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla. İhtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Arif Güven Showtime.
1: Yettik gari, aç yolu sevgili dinleyenler. Şimdi çok çok teşekkürler. Yayınlar kolay gelsin. Biz de girelim yoklamaya. Alın bizi de. Artık alamıyoruz maalesef, kapattık o şeyi. Dışarıda kaldınız. Olur mu öyle şey ya? Siteler Mahallesi sıradaki parçayı. Ay kurban olurum ya. Kızım Irmak için çalar mısınız? Ne demek ya? Bütün şarkıları ben Irmak'a armağan ederim. Ben. Şimdi biz bu arada bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor canım kardeşim. Haberler. Ay kurban olurum. Hoş geldin yakışıklı demişler. Dinleyiciler bende dalga geçiyor. Ya bırak Allah aşkına ya. Bir ara şey vardı ya, sürekli gazetelerde böyle haberler çıkıyordu abicim. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi? Dedik oğlum bu memlekete iki tane yakışıklı fazla mı geliyor? Niye birini seçiyoruz yani? Hep böyle oldu ya, hep kıyasladılar abi. Zamanında da şey vardı işte. Mustafa Sandal mı, Tarkan mı? Ya oğlum tamam işte, iki tane popçu fazla mı geliyor bize abi? İkisi de güzel işte. Kıvanç Tatlıtuğ güzel, Burak Özçivit güzel. Hiç böyle haber olmadı mesela. Düşünsene. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Burak Özçivit mi, Arif Güven mi? Hep böyle ünlülerle

0: Daha doğrusu yakışıklılarla böyle şey yapıyorlardı, kıyas yapıyorlardı. Hiç şey olmadı mesela bak. Gazetelerde hiç böyle haber görmedik abi. Hakkı Bulut mu, Bülent Sertaç mı hani? Tövbe yarabbim ya. Şimdi bakalım ne oluyor ne bitiyor. Sevgili dinleyenler, kahve sever misiniz bilmiyorum ama bakınız. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası olduğunu açıklamışlar. Bizi iyice deliye bağladılar ya. Bir okuyorsun diyorsun ki abicim bakıyorsun. Aa diyorsun kahve zararlıymış. 2 gün sonra bakıyorsun bambaşka bir haber yapıyorlar. Vallahi deli olduk, billahi deli olduk ya. Şu beyni bu hani bir dolduruyoruz bir boşaltıyoruz bilgiyle. Lan bu diyoruz doğruymuş, sonra ertesi gün başka bir haber çıkıyor diyor ki değilmiş ya. Okulda şey vardı ya abi, havuz problemleri vardı ya, havuzu işte dolduruyorlardı boşaltıyorlardı. Benim beyin de öyle oldu. Hani abi bu kahve zararlıydı. Aa bak faydalıymış. Günde 5 fincan kahvenin kalbe faydası var. Bunu kim söylüyor arkadaş? Doçent doktor Oğuz Karaca söylemiş. Vallahi bilemem ama günde 5 fincan diyor. Sevgili dinleyenler, malumunuz kahve fiyatlarını biliyorsunuzdur. Yani 5 fincanın kalbe faydası olsa da sanırım cebe biraz bir zararı olur yani. Bakarız bakarız. Biz kahveyle pek böyle bir haşir neşir değiliz. Biz daha çok çaycıyız abi derseniz kötü haberim var. Çünkü kahveciler çaya zam hazırlığındalar yavrum. Evet abi. Kahveciler çaya zam hazırlığında, bilginiz olsun. Bakarız bakarız. Bu bir şey söyleyeceğim. Küfürle ilgili bir şey vardı. Kurban olduğum bir araştırma vardı. Dur günün konusu değil de böyle bir şey yapalım ya. Bulsana oğlum bir haberimiz vardı. Sevgili dinleyenler, küfür etmek güzel bir şeymiş ya. Yani insanı hem rahatlatıyormuş, bir demişler ki baba bulsanız haberi, sallatıyorsunuz bana burada ya. Buyur bak. Dikkat çeken bilimsel araştırma, küfür eden insanlar daha dürüst ve güvenilir oluyormuş. Yavrum soralım bakalım, küfür ediyorsunuzdur muhtemelen de. En son bak, en sonu soruyorum abi. Hani genelde ne için küfür edersiniz değil. En son hatırladığın kadarıyla en son ne için küfür ettin? Günün konusu değil ama giriş konumuz olsun. Abi en son şunun için küfür etmiştim. Ne küfür ettiğini yazma, zaten okuyamayacağız, o bariz belli. Biz bunun bir değişik versiyonu yapmıştık. Genelde ne için küfür ediyorsunuz diye. Genelde değil abi. En son neye küfür etmiştin? Hatırlıyorsan yaz abi. Şimdi dur. Malumunuz şimdi. Yavrum hakikaten benim aklım mantığım almıyor, kurban oldum ya. Şeyi konuştuk ya bak şimdi. Çaya işte dedik zam geliyor yavrum. Şimdi malum böyle. Bazı medya ne haberi yapmış biliyor musunuz? Karpuz pahalı ya bak şimdi. Yeni Akit gazetesi demiş ki, böyle bir karpuz fotoğrafı paylaşmış. Kabuğunu asla çöpe atmayın, faydası inanılmaz diyor. Yani. Yani bize böyle haber yapıyorlar, diyorlar ki oğlum karpuz bulamıyorsan kabuğunu ye bari. Yani. Oğlum kabuğunu eşekler yer diye böyle bir şey vardı ya, hakikaten söylüyorum. Zamanında böyle konuşulmuyor muydu ya? Allah rahmet eylesin. Benim anneannem karpuzu çok severdi. Bildiğin kabuğuna kadar sıyırır yerdi. Dedem de şey derdi şakayla karışık işte. Kabukları da eşeklere kalsın hanım falan derdi böyle. Şimdi yaptıkları haber bu. Derler ki karpuzun kabuğunu asla çöpe atmayın. Faydası inanılmaz. Böyle haberler çıkınca vallahi söylüyorum bir kullanıyorum yani ben. Neyse dur, sinirimizi bozmayalım. Ne var başka ya oğlum? Sinirimizi bozmayalım dedim ama sevgili dinleyenler, malumunuz sinirliyiz. Bunu konuştuk daha önce. Bakın yine tescillenmiş, onaylanmış ünlü Alman istatistik platformu böyle bir çalışma yürütmüş. Dünyanın en sinirli ülkeleri anketi sonucu belli olmuş. Biz de bu arada en sinirli ülke sıralamasında 6. sıradaymışız yavrum. Bize burada kocaman bir haksızlık yapılmış, beni delirtiyorlar. Beni sinirlendiriyorlar. Evet abi. Relax. En azından bu radyo programını dinleyenler relax. Dışarıda şimdi öyle haberler var ki abi, hakikaten toparladık yani. Oğlum gerilim yani stres çok fazla, vallahi söylüyorum. Şu gerilimden elektrik üretilmiş olsa bütün dünyaya elektriği biz verirdik yani. Öyle düşünüyorum. Al haber başlıkları bak. Komşular arasında çöp kutusu kavgasında 4 kişi yaralandı. Oğlum çöp kutusu ya. Başka al bak. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Nerede? Yavrum Esenciles'te. Sokakta çocuklar top oynuyor ve çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Esenyurt'ta. Yüzün hayret. Yani Esenyurt gibi nezih ve elit bir yerde. böyle şeylerin yaşanması gerçekten hakikaten çok tuhaf geliyor bana yani. Haber bu yavrum. Sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. İstanbul Esenler'de diye başlıyor. Hayretler içerisindeyim sevgili dinleyenler yani. Kurban olduklarım var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Yeteri kadar zamanımız da var. Olabildiğince relax.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven burada. Gibi oldu bu. Sevgili dinleyenler, malumunuz, sorduk arkadaşlarımıza, dedik ki böyle bir araştırma vardı. Biz bunun genel böyle bir hani sorusunu sormuştuk. Şimdi değiştirdik soruyu. Dedik ki en son ne için küfür ettiniz abi? Buyur. Evlendiğim için diye gelen bir mesaj var ya. Yavrum, evlendiğin için hakikaten küfür mü ettin ya? Trafikte araç kullanmasını bilmeyen Daniel'lara küfür ettim abi. Buyurun. Patronuma küfür ettim. Bizzat kendime küfür ettim abi diyor. En son hatırladığınız kadarıyla neye küfür ettiniz, bunu sormuştuk abi. Buyurun. Yaptığım her alışverişin ardından kredi kartını uzatırken ister istemez içimden küfür ediyorum abi. Buyurun. Yatağımın üzerindeki kıyafetlere küfür ettim. Acayip dağıtmışım odayı. Eyvallah, kurban oluyorum. Genelde anladığım kadarıyla gelen mesajlara bakıyorum. Trafikte çok küfür ediyormuşuz gibi geliyor bana. Dün okuduğum bir habere küfür etmiştim abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Eve küfür etmiş ya. Eve küfür ettim. Çünkü diyor, temizliği çok zor. Girdiğim sınava küfür etmiştim abi. Uykum geldi, dişimi fırçalayayım da yatayım derken tuvalete girip 2,5 saat düşündüm, öyle durdum. Sonra bir an kendime geldim ve aynada göz göze gelince kendime küfür ettim diyor. Az önce telefona küfür ettim. Şarjı zınt diye bitti abi. Buyur. Serdar'ım yollamış. Küfür etmek için bir sebebe ihtiyaç yok diyor. Ben sürekli küfür ediyorum abi. Eyvallah. En son Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş yapmıştım. Ne kadar para ödediğimin farkına varınca kendime küfür ettim. Maaşıma küfür ettim. Sorduk dostlara, en son neye küfür ettiniz diye. Dur bakayım. Bile isteye ters şeritten giden insanlara küfür ettim. Yaptığım salaklığa küfür ettim. Kime küfür ettiğimi buraya yazamam abi. Eyvallah, kurban oluyorum. Canım pizza çekti, fiyatlarına baktım ve bastım küfürü diyor. Buyurun. 1250 TL yakıt aldım. Dolayısıyla küfür ettim abi diyor. Tamam, olabilir. Az önce maaş hesabıma baktım. Geçen aya göre 500 TL'ye yakın bir düşüş var. Söyleyeceklerim bu kadar. Sen benim yerime küfür et demiş ya. Ben mi edeyim küfür abi? En son ne için küfür ettiğimi hatırlamıyorum. Tamam, o zaman hatırlayanlar yazsın yavrum ya. Belirli bir sebebe ve ihtiyaca gerek duymuyorum abi. Ben sürekli küfür ediyorum demiş. Eyvallah. Marketteki etiketleri görünce ister istemez küfür ettim demiş. Düzenli olarak İstanbul trafiğinde sürekli küfür ediyorum. Elektrik kesintisine küfür etmiştim. 12'ye kadar elektrik yoktu dün. Ve hala sövüyorum demiş ya. Her gün cebimden para kaybettiğim için küfür ediyorum. Yani bu para kaybetmek şey anlamında değil, düşürme anlamında değil yavrum, söyleyelim. Buyurun. En son neye küfür ettiniz? Aslan sütte alırken küfür ettim diyor. Erikli Fevzi Paşa. Canım kardeşim, kurban olduğum, selam olsun. Ben küfretmem, küfredene de kızarım. Ama diyor, bu bizim, eyvallah kurban olduğum, yani frene basa basa okuyorum. Çünkü malumunuz bazı şeyleri yayında yavrum söyleyemiyoruz yani. Çiçeğim yettim gari, Hollanda yaz yoklamaya, iyi yayınlar, esin, kurban olduğum, teşekkürler. En son ve her zaman sigara alırken küfür ediyorum abi. Vallahi bu fiyatlarda biraz bir küfürü hak ediyormuş gibi geliyor bana gençlik yani. Vallahi en tazesi dün akşam haberleri seyrederken bayağı küfür etmiş yani. Evet yani. Ben koltuğa küfür ettim. Eyvallah. Müzik televizyon kanallarını kapatıp kumandayı kırdırıyor haberler. Herhalde ondan bahsediyor. Bak, en son hani bizim verdiğimiz böyle bir haber vardı. Konuştuk, dedik ki Venezuela'da sevgili dinleyenler buğday yetiştirecekmişiz. Sebebi Türkiye'de tarla kalmamış, bitmiş yani. En son mesela bu habere küfretmiş. Bu dediğimiz gibi günün konusu değil yavrum. Gün içerisinde aralıksız her cümleden bir tanesi benim için küfür zaten diyor. Eyvallah, kurban olduğum. Bu dediğimiz gibi günün konusu değildi. Sorduk, merak ettik. Böyle bir durumumuz vardı. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
2: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam.
0: Arif Güven.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Jelen Showtime. Buradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu nedir canım kardeşim? Sağ olsunlar, var olsunlar. Bak, dinleyenlerimiz abi. Yani programın formatına uyunca böyle haber de yolluyorlar. Bir haber geldi. Tıkla bakalım. Afgan çobanların mandıra oyunu. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Çivril çivril tavşancık. Hatırlıyor musunuz? Benim küçüklüğümde böyle oynuyorduk abi. Çivril çivril bu tutmuş, bu yemiş. Bu da bunun gibi olmuş abi. Biri çaldı, biri kesti, biri sattı. Nedir hikaye bakalım abi. Kırşehir'de Can Birlik ve Ekin Tarım işletmecilerinin sahipleri Ramazan Göztak, aynı zamanda Cemil Göztak ve Mustafa Demir. Yanlarında çalıştırdıkları Afgan çobanların mandıralarındaki büyükbaş hayvanları çalıp kestikten sonra değerinin çok altında sattıklarını iddia ederek şikayetçi oldu. Yavrum, velhasıl Afgan çobanlardan birisi çalmış, öteki kesmiş, diğeri de satmış. Şimdi vergi kaçırıp 3-5 kuruş için vatanı satayım derken sarı öküzden olmak da böyle bir şey herhalde, bilmiyorum yani. Geçelim yavrum, geçelim. Teşekkürler canım kardeşim. Haberi yollayan dostumuz. Bu nedir? Buyurun, sokakta top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat Bey dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Abi bir insan çocukların sesinden nasıl rahatsız olur, kurban olduğum ya. Evinden çıkan Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Gram akıllı yok abi, gram akıllı yok. Kaç yaşındaymış bu arkadaş, yazıyor mu yaşı? Yok. Mithat Bey çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız Bayramoğlu'nu uyardı. Ya geçelim, benim hakikaten artık kafam almıyor ya. Şuna bir bakalım. Şimdi geride bıraktığımız günlerde malumunuz böyle okuduğumuz haberlerden birisiydi. Arabanın üzerinde yağmura rağmen birlikte olan böyle bir çiftten bahsediyorduk, hatırlıyor musunuz? İstanbul Beşiktaş'ta. Heh. Şimdi bu arkadaşlara yavrum cezalarını vermişiz. Nedir hikaye bilmeyenler varsa söyleyelim. Beşiktaş'ta, İstanbul'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'nde geride bıraktığımız cumartesi günü saat 04.50 sıralarında park halindeki otomobilin üzerinde malumunuz uygunsuz olan ve uygunsuz şeyler yapan çift çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. O sırada çift kendisini uyaranlara da tepki göstermişti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine konuyla alakalı savcılıkça hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan soruşturma başlatılmış. Kimlikleri tespit edilen oyuncu Zeynep S ile otel işletmecisi Ahmet E polis tarafından gözaltına alınmış. Ve biz bu arkadaşlara şimdi yavrum verecek olduğumuz cezayı bulmuşuz. Demişiz ki Zeynep S'ye ve Ahmet E nokta K hakkında karar şu: biz size ev hapsi veriyoruz demişiz ya. Yavrum bunlar zaten bir şey söyleyeyim. Yani ceza mı verdik, ödül mü verdik bu arkadaşlara? Zaten aynı evde kalıyorlarsa bunlar için de abi hakikaten ödül gibi bir şey yani. Belki de buradaki amaç şey olabilir. Hani ev hapsi veriyoruz. Hani buradaki amaç o dışarıda yaptığınız şeyi yavrum bak evde de yapabilirsiniz diye hani bir şey. Herhalde öyle bir ceza vermişiz ya. Ödül gibi ya. Sokakta sevişen çifte canım kardeşim ev hapsi vermişiz ya. Ne güzelmiş ya. Oy, haberler. Şeyi biliyor musunuz? Dün mü söyledik abi biz bu haberi? İstanbul'da trafiği kesiyor abi. Ve bildiğin abi caddenin ortasında şınav çekiyordu, hatırlıyor musunuz? Evet, İstanbul Sultan Gazi'nin en işlek caddesi olan eski Edirne asfaltı üzerinde şınav çeken kişinin gözaltına alındığı haberi var. Şimdi ne yapıyormuşuz biliyor musunuz? Vallahi doğru bir karar. Yani en işlek caddede abi yere uzanmış, bildiğin şınav çekiyor. Hiç dünya umurunda değil. Şimdi bu arkadaşın sınır dışı edilebilmesi için işlemleri başlatmışız abi. Sınır dışı ediyoruz yani. Kurban olduklarım var işte, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Elbette birazdan geldiğimizde günün konusunda vereceğiz. Olabildiğince relax. Çünkü hala yayındayız. Hala yayındayız abi.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Drem Showtime. Buyurunuz. Sabasına suyuyla taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizde haberler. Ne oluyor ne bitiyor? Şuna bir bakalım yavrum. Buyurun. Evden kaçmaya çalışan komşusunu evet hırsız zannedip darp etti. Buyurun. Nerede hikaye? Ailesinin odaya kilitlediği genç pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada genci hırsız zanneden komşusu genci darp etmeye başladı. İstanbul Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmandan geçip dışarıya çıkmak istiyor. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan komşusu Ali Dikmen genci haklı olarak da tanımamış ve hırsız zannetmiş yavrum. Ve genci bir güzel yakalayıp darp etmiş yavrum. Habere göre olay önceki gün saat 02 sıralarında İsmet Paşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geliyor. Ailesi bir genci dışarıya çıkmaması gerekçesiyle eve kilitliyor. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarıya çıkmak istiyor. Abi ne cesarettir ya. Tevekkili arkadaşın yükseklik korkusu yokmuş yani. Vallahi ben çok korkarım abi, yükseklik korkum vardır. Bak adres tarif ederken bile sallıyorum, kat 8 derken gözlerimi kapatıyorum yani. Bir de bu millet hani şeye gidiyor ya, Paris'e gidiyorlar, Eyfel'e çıkıyorlar ya. Ben abi Paris'e gitsem herhalde sadece Eyfel'e aşağıdan bakmakla yetinirim yani. Mümkün değil abi, mümkün değil. Bak yükseklik korkumun olduğu için Allah da beni herhalde biliyor ki uzun boylu yaratmamış yani. Benim boy 1.85 olursa aşağıya bakalım lan. Velhasıl abi iyi cesaret, hakikaten söylüyorum. Nerede kaldık? Ailesi genci dışarıya çıkmaması gerekçesiyle eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişindeki binanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. Ses üzerine komşuları Ali Dikmen genci hırsızlanıp babacığım bir güzel dövmeye başlamış. Çocuktaki taliye de bak abicim ya. Kaçamadığına mı yansın? Dayak yediğine mi yansın? Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin durumu iyiymiş. İyi. Şimdi diyeceksiniz ki ya eskiden işte bak herkes mahallede birbirini tanırdı. Şimdi koca koca apartmanlarda bir katta bilmem kaç tane daire. Velhasıl asansöre biniyoruz. Belki de aynı katta oturduğumuz başka bir dairede oturan birisini gördüğümüz zaman bile komşumuz aslında ama böyle bir kıllanıyoruz, öyle bakıyoruz. Kimse kimseyi tanımıyor abi, hakikaten söylüyorum. Eskiden şey vardı işte evet. Ya baba bariz bilen bir atasözü işte. Komşu komşunun külüne muhtaç. Şimdi yavrum komşu komşunun külüne gıcık oluyor açık belet ya. Velhasıl tevekkili tanımamış abi. Komşunun oğlunu nasıl tanımıyor yavrum? Bayrampaşa diyor. Geçtim komşunun oğlunu tanımasını. Bayrampaşa'da aynı evde yaşayanlar bile birbirlerini tanımıyorlar ya. Malumunuz Kurban Bayramı öncesinde bu tarz haberleri çok fazla duyuyoruz. Çalıntı ihbarı yaptığı koyunlar, evet çalındı, özür dilerim çalındı demiş ya. Demiş ki benim koyunlarım çalındı ya diye ihbar yapıyor. Koyunlar yavrum çalıntı çıkıyor. Babacım nedir hikaye? Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma koyunlarının çalındığı ihbarında bulunan kişi ve babası çalıntı koyun alıp sattığı iddiasıyla gözaltına alınmış. Bak şimdi sen zaten çalıntı koyun alıyorsun. Koyunların da çalınınca jandarmaya benim koyunlarım çalındı mı diyorsun abi? Herhalde öyle bir şey abi. Dur bakayım. Az buz da değil abi. 50 koyunun çalındığını söylemiş ya. Geyre mahallesinde yaşayan E.D. 50 koyununun çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvuruda bulundu. Koyunların bulunması için çalışma yapan ekipler söz konusu hayvanların Bozdoğan ilçesinde bulunduğunu tespit edince soruşturmayı genişletti. 50 koyunun çalındığını bildiren E.D.'nin de çalıntı koyun alıp sattığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri yavrum. Tövbe yarabbim. Bu ne cesaret ya abi. Düşünsene ben empati yapıyorum ya. Ben bir yerden abi çalıntı koyun satın alıyorum. Benim koyunlarım çalınınca da diyorum ki jandarma yetiş, ne oldu benim gibi koyunlarım çaldılar ya. İşte bunlar havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Aynı zamanda günün konusunu da vereceğiz. Dün malumunuz baya da böyle bir mesajımız vardı ama konuyu değiştirelim abi. Bu arada şeyi de söyleyelim. Sevgili Adanalılar, bu aralar abi ya ben mektup bekliyordum. Abi ya benim bir zarfım gelmesi lazımdı şeklinde böyle bir beklentiniz varsa hiç o beklentiye girmeyin abi. Tabii canım, Adana'da böyle bir beklenti olmasın. Bunu niye söylüyorum? Çünküsü. Bak abi. Adana'da posta dağıtım görevlisi Hasan K. şöyle bir şey yapmış. Sonra bakarız bu habere de. Diyor ki haberde, postacı 53 bin adet postayı kağıt hurda olarak satmış abi. Yavrum, 53 bin adet posta varmış demiş lan. Bunları dağıtsam ne olur? Demiş, ben bunları satsam ne olur? Yani... Velhasıl hani ya bizim böyle bir dosya bekliyorduk. Bize bir mektup geleceğiydi. Bize bir işte bildiri geleceğiydi. Diyor, bekliyorsanız Adana'da pek bir beklemeyin bu aralar. Anlatırız. Hatta şöyle bir şey yapalım. Şimdi minicik bir ara verelim kurban olduklarım. Bu arada döndüğümüzde hem bu haberi paylaşalım hem de günün konusunu da verelim. Ki günün konusu hazır zaten cepte. Bu arada bunu da söyleyelim. Yavrum, yeni yeni gelen mesajlarımız var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi gir abi, git, tamam artık. Benden de bu kadar aldım. Benimki de gırtlak oğlum ya. Allah Allah. Kurban olduklarım. Hazırladınız mı bir şey? Yok. Belli. Suratıma çünkü yani şu anda ben trenmişim gibi hissediyorum kendimi. Ya. Gir yavrum, gir.
1: Arif Güven. Ben Gevze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
2: Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de. Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de.
3: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
4: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
7: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: FM Showtime.
1: Buradayız. Hadi yapıştır bir Arif Güven Showtime. Buyurun. Çok çok teşekkür ederim. Hakikaten söylüyorum. Bak deri işidir. Bu iş hakikaten böyle dört duvar arasına kapatıyorsun kendini. Kim nerede dinliyor? Sesin nereye gidiyor? Kimin moralinde iyi geliyorsun? Kimin belki de ne bileyim abi sinirleri bozuyorsun? Bilmiyorsun abi. Ama Allah'a şükür o kadar keyifli, o kadar böyle okurken çok böyle kendimi tebessüm ederken yakaladım. Mesajlarınız geliyor ki Allah'a şükür. Sizi şakranda evimde her gün dinliyorum. Ben 60 yaşında bir dinleyicinizim. Yaşamayı çok seviyorum. Tabii ki yaşım gibi bakmıyorum hayata. Siz yaşam enerjisi katıyorsunuz. Güne pozitif başlamamıza vesile oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Başarılar. Çok çok teşekkürler. Şimdi gelen mesaj da şu. Dinlemedeyim, süpersiniz. Modum düşük olsun. Üzgün olayım. Beni gülümsetiyorsun. Çok teşekkür ederim demiş. Vallahi söylüyorum. Çok mutlu oluyorum böyle mesajlar geldiği zaman. Tabii ki de ben teşekkür ederim. Yaşayere tezer. Evet, aynen öyle. Selam olsun. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabiliyorsak ne ala bize abi. Şimdi haberler. Şu haberi bir verelim abi. Dediğimiz gibi Adana'da bizlerle birlikte olan dostlar. Bu ara biz mektup bekliyorduk ya. Evrak bekliyorduk ya. Beklemeyin abi ya. Tabii canım. Postacı 53 bin adet postayı kağıt hurda olarak satmış. Postaları satan dağıtım görevlisi Hasan K. hakkında adli işlem başlatıldı. Abinin elinde bir sürü işte zarf var. 53 bin adet posta var. Demiş dağıtsam ne olur? Yorulurum. Satsam ne olur? Para kazanırım. Adana'da posta dağıtım görevlisi Hasan K. kayıtsız alınan 53 bin adet postanın dağıtımı için ilçe müdürlükleri yerine demiş ben bunları hurdacıya götüreyim ya. Hurdacıya giderek bu postaları kağıt hurda olarak sattı. Olayın fark edilmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı. Hasan K. hakkında adli işlem başlatıldı. Adana'da iddiaya göre Adana PTT müdürlüğüne Yüregir ve Seyhan ilçelerindeki adreslere gönderilmek üzere 53 bin adet posta gönderildi. Ancak gönderilen bu postaların yerine ulaşmadığı bir ay sonra fark edildi. Bunun üzerine PTT Baş Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Şimdi Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre der ki müfettiş tarafından incelemeye alınan olayda gönderilen postaların akıbeti ne oldu? Merkezde hangi görevli görevini ihmal etti? Hangi görevli dağıtıcı tarafından postalar alınır nereye götürülür gibi soruların yanıtını aradı. Araştırma ve inceleme yapılıyor. Bir hafta da tamamlanmış ve olayla ilgili rapor hazırlanmış. Hazırlanan raporda ortaya şaşırtan bir gerçek çıkmış. O da şu. Müfettiş tarafından yapılan incelemede Adana PTT Müdürlüğü'nde çalışan hizmetli Ömer T.'nin postaneye gelen 53 bin adet gönderiyi kaydetmediği tespit edildi. Kayıt edilmeyen bu gönderileri o tarihlerde Yüreğir ve Seyhan ilçesine teslim etmesi gereken dağıtım görevlisi ise Hasan K. olduğu belirlendi. Rapora göre Hasan K. söz konusu tarihlerde dağıtım aracı ile müdürlükten her birinde 500 adet posta gönderisi bulunan 106 karton kutuyu aracına almıştı. Hasan K.'nin dağıtım için taşıdığı postaları gerekli yerlere teslim etmediği tespit edildi. Nereye gitmiş? Demiş ben bunları hurdacıya satayım ya. Hani içinde önemli bir evrak mı var? Ne güzelmiş değil mi? Hazırlanan raporda kayıp 53 bin adet posta gönderisinin kimlere ait olduğu belirtilmiyor. Ancak kayıp gönderilere ulaşılamadığı da açıklanmış. Vallahi güzelmiş yani. Şimdi sevgili dinleyenler. Vallahi yavaş yavaş çıldırıyoruz zaten bunu hep böyle söylüyorum. Ara ara kendimi yokluyorum. Diyorum oğlum Arif Güven, akıl sağlığın ne durumda? Allah'a çok şükür şu ana kadar. Henüz çırılçıplak sokaklarda gezmeyi düşünmedim yani. Kendimle aram iyi, fena değil yani. Soralım bakalım dostlarımıza. Şimdi ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Ruh haliniz nedir? Sizin her şeyden öte etrafınızdaki insanları es geçiyorum. Önce kendinizle sizin aranız nasıl abi? Evet abi, sizin kendinizle aranız nasıl? Bir bunu söyleyeyim. Ben mesela bak yani son zamanlarda birazcık böyle bir fazla yükleniyorum kendime biliyorum. bazen de bir abi işler yolunda gitmiyor. Kendimle hiç muhatap olasım gelmiyor. Tabii canım kendime bile abi merhaba merhaba o kadar yani. Evet abi. Bu aralar sizin durum nedir? Kendinizle aranız nasıl? Sevgili dinleyenler. Küs müsünüz? Barışık mısınız? Aranız iyi değil mi? Yoksa babacığım benim kendimle aram iyi değil vallahi. Anca işim düşünce arıyorum kendimi. Bilemem. 0530-071-4355. Canım kardeşim bir kez daha söyleyelim. 0530-071-4355. Abi benim bu aralar kendimle aram bu dediğiniz böyle samimi bir itiraf istiyoruz. Yazınız, yollayınız.
2: Arif Güven. Seni ilk dinlediğimde araba kullanıyordum. O gündür bugündür hep araba kullanıyorum. Çünkü hep seni dinlemek istiyorum aga.
3: Arif Güven. Arif Güven. Seni yıllardır dinliyorum. Radyonun sesini bir tık daha, bir tık daha, bir tık daha aç diye senin yüzünden arabanın hoparlörlerini patlattım. Çorum'dan sevgilerle.
4: Merhaba Arif, ben Edremit'ten Hayriye.
5: Merhaba Arif, ben Haşim.
6: Selam Arif, ben Elif.
7: Merhaba Arif Güven, ben Vedat.
8: Arif dostum, Söğüt'ten Eray ben.
9: Selam Arif abi, ben Hivda. Beğeniciden Kocaeli'den.
10: Selam Arif, ben Aydın Nazilli'den.
11: Arif abi, geçen programını dinliyordum. Muhabbet bölünmesin diye arabanın içine yarım saat oturdum, eve çıkmadım. Vallahi bizim karıyla dövüştük.
12: Antakya'dan dinliyorum seni. Her fırsatta dinliyorum. Titrettin bizi, titrettin abi.

0: Arif Güven Showtime.
1: Ne oldu hemen? Sorduk dostlarımıza, bakalım. Dedik ki yavrum, akıl sağlığınız yerinde mi? Bu ara kendinizle aranız nasıl? Bakalım. Günün konusu bu. Evet abi, bu aralar benim kendimle aram şu dediğiniz ne var? Biz uzun zamandır küstük kendimle diyor. Yeni barıştık. İzine gideceğiz deyip birbirimizi motive ediyoruz. Ey kurbalarım ya. Buyur. Benim kendimle aran ne güzel bak ya. Safiye ve Faik gibiyim diyor. Vallahi. Kendi iç sesimin ses tonundan nefret ediyorum. O derece kötüyüm. Vallahi bilmiyoruz işte, soruyoruz. Kendinizle aranız nasıl? Buyur bak. Gamze yollamış. Vallahi bu aralar kendimle diyor. Sizli bizliyiz yani. Sizli bizli. Güzel. Bu saatte kızamıyorum kendime. Çünkü seni dinliyorum. Eyvallah, kurban oluyorum. Benim kendimle aramı seviyorum, saygı duyuyorum, kızıyorum, suçluyorum, öğüt veriyorum, güveniyorum, arka çıkıyorum. Çok yalnızım da galiba demiş, bu kadar kendimle muhatap olduğuma göre. Evet abi. Kendimle aram hiçbir zaman iyi olmadı ama hiçbir zaman da bu kadar kötü olmamıştım. Allah Allah, ne oluyor ya? Bu aralar kendimle aram pek yüz göz olmuyorum. Senin de dediğin gibi az önce merhaba merhaba, o kadar diyor. Zaman zaman kendimle küfürleşiyorum ama sonra tatlıya bağlıyorum. Buyurun. Abi benim kendimle aram bu aralar küs gibiyiz sanki. Yapma dediğim ne varsa yapıyor. Yetmezmiş gibi bir de neden diye sorguluyorum. Akıllanmaz kendisi demiş ya, kendi kendine. Fiziken mutsuzum, kilo aldım, ruhen mutluyum. Kendimle aram bu. Eyvallah, kurban oldum. Buyur bak, kendisine bayılanlar da var. Abi şu anda kendime bayılıyorum. Keşke herkes bizim gibi olsa. Ne güzel ya. Kendimle aram mı? Kendime sormam lazım. Baya meşgul şu anda kendisi demiş ya. Çok kötü. İçimden konuştuklarımı dışarıda yapamadığım için diyor, çok kızıyorum kendime. Benim kendimle aram, bu aralar kavgalıyız abi. Geçmişiyle kavgalı. Yoruluyorum kendime baya demiş. Eyvallah, kurban olurum. Buyur bak. Abi benim kendimle aram mı? Hiç konuşmuyorum bile diyor. Sürekli çatışma halindeyiz. Fikir ayrılıklarımız var. Bir yoklamak lazım ara sıra. Nedir ne değildir durumumuz? İyi miyiz? Etraftaki insanları geç. Kendimizle barışık mıyız? Bunu soruyoruz. Kendinizle aranız nasıl? Buyur bak. Rıfat'ım yollamış. Bulduğum yerde ümmüğünü sıkacağım vallahi diyor. Ama denk gelemiyoruz. Kendimle aram bu. Buyur. Benim kendimle aram. Şu aralar ikimiz de ilişkimizi gözden geçiriyoruz abi. Eyvallah. Benim kendimle aram. Gitgeller yaşıyorum. Karışıyım ama diyor umutluyum da. İyi güzel. Benim kendimle aram. Bayağıdır pek bir görüşemiyoruz. İnsanlar sağ olsun. Bir baş başa kalamadık demiş. Gamzem. Vallahi süper mesajlar. Benim kendimle aram. Bu sıralar güzel gidiyoruz. Olduğum ve olacağım kendimden memnunum diyor yani. Eyvallah, güzel. Benim kendimle aram. Şu sıralar iç içe dört duvarın arasında kimse kimseyle konuşmuyor. Buyurun. Benim kendimle aram. İyi. Yarın için kendime çok güveniyorum. Hadi bakalım. Buyur. Kendimle aram mı? Nefret ediyorum kendimden demiş. Yapmayınız gençlik. Olur böyle şey ya.

0: Kendini sevmeden kimseyi sevmezmiş insan. Doğru söylüyorsun abi. Eyvallah canım kardeşim. Ama ben de şimdi hani önce kendini sevmen lazım da. Yavrum kaç yaşına geldim hala yıllardan beri sevemedim gitti kendimi yani. Deniyor muyum kendimi sevmek? Ondan da emin değilim ya. Evet var, bir dünya mesajımız var. Elbette ne yapacağız? Birazdan bakacağız gençlik.
1: Arif Güven selamlar. Kocaeli Darıca'dan Murat, Kenan, Onur.
2: Aşığız abi.
1: İyi yayınlar abi.
3: Arif Güven Show.
4: Arif abi seni her geçen gün daha çok seviyorum. Çok güzel giydiriyorsun. Helal olsun sana. Helal olsun sana.
5: Selam Arif abi. Anaokuluna servis çekiyorum. Çocuklar bile diyor artık Arif abi aç diye.
6: Arif abi ben Lüleburgaz'dan Kemal. Terapi gibisin abi, terapi. Terapi gibisin abi, terapi.
7: Arif kardeş Londra'dan selamlar.
3: Hey! Arif Güven Show.
8: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
9: Saygı mağazaları.
10: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
11: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
12: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
13: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
14: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları

0: Átkövem Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
2: Hadi be.
1: Arif Gülben yayında.
2: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Teşekkürler gençlik, vallahi söylüyorum. Süper keyiflisiniz. Sorduk dostlarımıza. Dedik ki nedir bu aralar kendinizle kendinizin durumu? Abi benim kendimle aram bu. Kendim bu aralar bana çok trip atıyor. Neymiş? Nazlı'yı benden çok düşünüyormuşum. İbrahim abi sen dakikaten şey bak. Konu ne olursa olsun kurban olacağım. Abi yani şöyle söyleyeyim, hiçbir ortayı es geçmiyor. Hemen kafaya çıkıyor yani. Ne güzel ya. Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın. Evet abi. Allah rahmet eylesin. Kayahan abinin sözüydü. Kendim ettim, kendim buldum diyelim. Başımın etini yiyorum. Kendimle aram bu diyor. Kendimi tanıyamaz oldum. Eskiden diyor tanışırdık bari. Evet, kendinizle aranız nasıl bu ara? Bunu soruyoruz. Bakayım. Kendimle aram bazen sürrealist, bazen seni dinleyince sosyal. Eyvallah kurban olayım. Kendim kendime soruyorum ki kendim olmaktan çıkmışım. Göbeğe ve kaba ete kimlik çıkaracak olmuyoruz diyor. En az 3 kişi ay kurbalır diyor. Pimi çekilmiş el bombası gibi birine patlayacaksa mama diyor. Kime denk gelir bilmiyorum. Her şey ters gidiyor. Kendinizle aranız nasıl kurban olduğum? Hani insan önce kendisini sevmesi lazım ki sonra dışarıdaki insanları sevsin. Buyurun. Benim en büyük düşmanım da dostum da kendimim diyor. Eyvallah kurban olurum.

0: Diyor ki evet, evet kendimle aram çok iyi abi bu aralar. Hatta kirama %115 zam geldi. Hemen kabullendim diyor kendime. Buyurun. Bayılıyorum kendime. Muhteşem birisiyim. Dünyadaki herkes benim gibi olsa. Tek sorunumuz hiç sorunumuzun olmaması. Ne güzel ya. Buyur. Kendimle aram mı? Bu aralar biraz değişik hallerdeyiz. Kah gülüyoruz, kah kavga ediyoruz. Bir an mutlu, bir an mutsuzuz. Bilmiyorum abi diyor. Uzun zamandan beri görüşmüyorum kendisiyle. Ama şikayetçi değilim. Böylesi daha iyi. Eyvallah grubunuz. Dönem dönem değişiyoruz abi. Eyvallah. Benim kendimle aram mı? Kendim benden çok çekti demiş ya. Tövbe yapayım. Bak şimdi bunu şöyle söyleyelim. Hani fok hayvanı vardır ya. Fok dediğimi düşün yani. Fok gibiyim diyor. İki haftaya düğünüm var ve gerginim. Evlenmek istediğimden de emin değilim. Hatta sanırım şu an istemiyorum. Kaç yıldır uzun ilişkiden kaçıp bekar hayatı yaşamak istiyorum. Aldatmak hiçbir zaman seçenek olmadı, olmaz da. Şu anda kendimi, geçen yıllarımı düşünüyorum ve darlanıyorum. Kimsenin kimseyi zorla tutmadığı ama kendi rızasıyla 7 yıldır girmiş olduğu bir kafeste gibi hissediyorum. Yavrum durum kötüymüş vallahi. Ben böyle evlendikten sonra pişman olan arkadaşlarımı çok seviyorum. Yani. Valla bana moral kaynağı oluyorlar. Ya da zaten bir şey söyleyeceğim. Ya mutlu olanları da arasam. Bak evde mesela pandemide çok canım sıkılıyordu abicim. Malumunuz herkes evinde. Telefon açıyordum evli olan arkadaşlar. Dün birader ne yapıyorsunuz? Ne yapalım birader diyor işte. Açtık diyor. Survivor izliyoruz. Ben abi evde çok mutlu oluyordum o zaman. Valla söylüyorum. Biri diyor ki işte geldik diyor kaynalara işte aynı apartmanda oturuyorlarsa. Kaynalar biz de diyor işte Survivor izliyoruz. Diyorum oğlum senin hayatın Arif Güven fıstıkmış ya. Boşu boşuna sıkılıyormuşsun oğlum. Kendimle bir savaşım vardı sanki uzun zamandır. Biraz vites düşürüp sakinleşmek lazım kendime diyor. Buyur kendimle aram mı? O susmuyor ben de anlatmıyorum abi demiş. Bazen beni yorduğu oluyor ama özünde iyi bir kız. Hoş bir kız. Tanıyan seviyor genelde. Hadi inşallah. Bu aralar maşallahımız var abi benim. Kendime zaman ayırmasını, mutlu olmasını, yaralarımı sarmasını gerçekten gözlerimin içinin gülmesini dört gözle bekliyordum. Başardım da diyor. Hadi ne güzel ya. Yeniden hayata tutunabilmek adına hiçbir çabam yok ve umut etmekten de vazgeçtim artık. Kendimle aram bu abi. Yapmayınız gençlik. Bu sıralar kendimle aram mı? İletişimimiz kopuk diyor. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım var bir dünya mesaj. Buyurun. Kendimi kaybettim. Baykuş gibi 360 derece bakıyorum. Yokum ben diyor. Vallahi süper mesajlar. Gerçekten söylüyorum. Çok çok da teşekkürler gençlik. Ne yapalım? Öyle mi yapalım? Peki ayrılmayın. Birazdan buradayız.
1: Canım kardeşim, öncelikle biraz rotarlı bir geri dönüş oldu. 2-3 gün sonra geri dönüş yapabildim ama çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman Allah da senin hep kalbine göre versin inşallah. Seviyorum sizi. Seviyorum sizi.
2: Sıkıntı yok abicim. Senin varlığın yeter. Senin seslerini duymak yeter. İşin gücünü rast gelsin abi. Keyif veriyorsun.
3: Arif Güven Show'da.
1: Hasan'ım kurban olurum. Canım kardeşim. Seve seve keyifle yayında sana da selam yollarım tabii ki. Canciğer kendine çok çok iyi bak. Gizem'im bir 2-3 gün rotar yaparak geri dönüş yapabildim ama çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, sevgiler saygılar olsun. Kemal'im kurban olduğum. Hem adı da güzel hem yüreği de güzel kardeşim benim. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki ben mikrofon başında, siz de radyonun başındasınız. Seviyorum sizi. Canım ciğerim mutlaka geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Bazen biraz rotarlı olabiliyor ama yoğunluktan dolayı böyle bir şey yaşıyoruz. Ama duyduğun gibi mutlaka geri dönüş yapıyorum. Yazdığın her şey için de acayip teşekkür ediyorum.

0: Arif Güven Showtime.
1: Of yetik abi. Şimdi son parti mi? Son parti, şöyle bir mesajlara bakacağız. Kurban oluklarım. Teşekkürler. Bakayım. Bu aralar dediğimiz gibi insan önce kendisini sevmeli lazım ki ondan sonra etrafı sevsin. Sizle, sizin aranız nasıl? Evet. Abi benim kendimle aram bu. Abi çok yemek yiyor. Üstüne bir de tatlı yiyor. Batıracak beni kerata demiş ya. Bu sıralar kendimle aram çok iyi. Neden mi? Kendi kendime ikna ettim diyor. 13 kilo verdim. Ne kadar güzel, helal olsun valla. Her gün birbirimizi motive ediyoruz. Ben de bayağı verdim yalnız ya. Kaç verdim abi ben? Ha? Ben bir de çabuk verebiliyorum. Çabuk da alabiliyorum. Bunun da rahatlığı oluyor bende. Dolayısıyla da bir tık sıktık. Bir ay oldu mu abi? Bir hafta mı geçti? Bir hafta geçti. Gençlik valla 17 kilo gitti yani. Devam durmak yok. Bakalım. Kendimle aram iyi. Çünkü diyor seni dinletiyorum. Kurban oldum ya. Senden sonra Müslüm Baba dinletiyorum. Akşama da vergi veriyorum. Ne güzel ya. Bakalım son. Bu arada okuyamayacağımız, maalesef kalacak dediğimiz mesajlarımız var. Üzgünüm. Dışarıdayız abi, içeride kötüyüz. Aynada konuşmalar yok. Kitaba gömüldük diyor. Kendimle aram mı? Kendi kendime acıyorum demiş ya. Sen kendimle aram nasıl deyince bir anda kedinle aram nasıl diye sorduğunu zannettim. Yavrum, herkesin kedisi yok. Bir de niye kedinizle aranız nasıl diye sorayım ya. Önemli olan sizsiniz. Sizinle aranızda ne var? Bir tık üstü intihar demiş ya. Dakika başı yabancıyız abi. Eyvallah kardeşim. Bakayım. Kendimle aram limoni abi. Eyvallah. Şu sıralar yanlışlarıma göz yumuyorum. Umarım diyor patlamayız bir yerde. Vallahi olduğu kadar iyiyiz işte demiş. Eyvallah. Buyur. Derya yollamış. Kendimle aram mı? Arada aynaya bakıp senin o ağzını yerim diyorum. Hiç ama hiç uslanmıyor abi, eyvallah. Ne akıllıyım ne deli. Kimliğimi ne bileyim. Dur bakayım, bu şey mi abi, bir şey galiba bak. Ne akıllıyım ne deliyim. Kimliğimi ne bileyim. Gelir giderim tekiyim. Kendimle hoş değilim. Eyvallah. Toparlıyoruz artık, dediğimiz gibi okuyamadığımız bir dünya mesaj kalacak. Buyurunuz. Kendimden bu aralar sürekli kaçıyorum abi. Bazen seviyorum, bazen sövüyorum, bazen övüyorum, bazen acıyorum. Şu aralar fena değil. Kendi sözümü dinler gibiyim demiş. Eyvallah. Bak ne kadar güzel. Sizi sevin önce diyoruz ya bak. Ben sevmezsem başka kim sevecek? Canım kendim, kıyamam kız sana demiş ya. Müthiş, şu aralar iyi anlaşıyoruz. Eyvallah. Bakayım. Gel gitti abi. Kendimle aram mı? Kendi kendime konuşuyorum demiş bak. Kiminle konuşuyorsun Turgut? Kendimle konuşuyorum Turgut. Bu aralar kendimle aram. Bulsam bir kaşık suda boğarım diyor. Kim olduğumun farkındayım ve bu beni çok korkutuyor abi. Eyvallah. Kendime aşık demiş ya. Ne güzel ya. Bu aralar kendime çok gülüyorum. Sırf diyor hayatta gıcıklık olsun diye. Güzel. Evet evet doğru. Bir ayı bir hafta falan geçti. Vallahi yani şimdi direkt şey yazmışlar. Oha, bir ayda 17 kilo. Daha önce böyle bahis kazanmıştım var benim ya. Vallahi söylüyorum. 15'e girmiştim değil mi? 15'e bahise girdim. Dedim ki bak tartıyı getirin abi. Tartılıyoruz ve bir ay sonra gelin. Ben dedim yine tartın. Banko 15 kilo vermiş olurum dedim ki başardım, kazandım da. Ödül de lahmacundu yani. Kilo verip lahmacuncuya gittik. Sevgili dinleyenler, valla Öyle mi? Peki. Birazdan malum böyle bir yazıyor yazıyor. Sonra helal olsun. Sonrası artık dağılmaca.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Ah aparım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Baba babadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: de kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor, yazıyor haberleriyle.
1: Duvaming duvam ediyor. Evet, aynen öyle. Sevgili dinleyenler, malumunuz Bakacıoğlu şimdi ne oluyor, ne bitiyor. Bu arada bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz nerede kaldık yavrum? Bir dünya

buyurunuz. Şöyle bir bakalım. Malumunuz düğün dernek mevsimi açıldı. Düğünde ilginç görüntüler. Mezar taşı hediye edip dua okudular. Ya arkadaş ya. Sakarya'da bir düğünde damadın arkadaşları ilginç bir şakaya imza attı. Kurtlar Vadisi dizisinin müziği eşliğinde düğün salonunda getirilen damadın adının yazılı olduğu mezar taşı evlenen çifte hediye edildi. Allah Allah. Mezar taşı hediye ettiler. Ana başlıkta bu. Damadın arkadaşları ise takı sırasında Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde girmişler abi. Velhasıl mezar taşı üzerinde damadın adı soyadı yazıyor. Dualar okumuşlar. Gülümsemelere sebep olan o an cepte. Arkadaşlara bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz da artık bu düğünlerde bu damadın arkadaşlarının abi böyle abuk subuk şeyler getiriyor olması. Bu şey gibi değil mi ya artık hani. Yılbaşında yapılan seneye görüşürüz esprisi gibi tat vermiyor bana. Tabii canım yapmayın böyle şeyler ya. Saçma geliyor. Bu nedir bakalım şimdi biz daha.

0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş evinin balkonunda görüntülü konuşma yaparken telefonunun ön kamerasından motosikletinin çalındığını gördü. Çalınmak istenen motosiklet devriye gezen polislerin dikkati sayesinde hırsızın elinden kurtarıldı. Adam bak helal mi almış abi? Tam o sırada görüntülü konuşuyor, bir dakika. Birisiyle konuşurken bir bakıyorsun, aha bir dakika benim motosikleti çalıyorlar diyorsun. Bir de asabiyiz de yavrum bak. Yazık ya, hakikaten söylüyorum. Çok üzülüyorum ama yani anlam da veremiyorum. Kediye gel oğlum dedi. Çıkan kavga ölümle bitti. Şimdi kediye gel oğlum dedi. Çıkan kavga ölümle bitti. Antalya'da sokakta gördüğü kediye gel oğlum diye seslenen Orhan Tayoğlu'nun bana oğlum diyemezsin diye çıkışan arkadaşıyla yaşadığı kavga maalesef ölümle sonuçlanmış. Bir de arkadaşlar bunlar yani. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kendisine gel oğlum demesinin ardından çıkan kavgada arkadaşı Erhan Yazıcı'yı pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen Orhan Tayoğlu'na savcı ömür boyu hapis cezası istemiş. Nasıl bir şey ya? Hakikaten söylüyorum. Bilmiyorum ki abi. Sadece insanlar gergin değil oğlum. Memleketin yavrum martıları bile gergin. Evet abi. Gördünüz mü bilmiyorum. İstanbul Büyükada'da Rıhtım'a yakın bir ara sokakta hakikaten şey, martılar abi, iki tane martı birbiriyle kavga ediyor ya. Vatandaşlar bak, martılara girmek için vatandaş araya girdi. İstanbul Büyükada'da Rıhtım'a yakın bir ara sokakta gerçekleşen martıların kavgasına fotoğrafçı Onur Emirtekin görüntü demiş. Kuşlar birbirleriyle kavga ederken çevreden geçen vatandaşlar, yavrum kuşları ayırmaya çalışmışız. Bak diyor ki, perişan ettiniz, delik deşik ettiniz birbirinizi diyor birisi. Daha sonra birbirisine saldıran martıları gören başka bir vatandaş şey diyor. Ne yapıyor bunlar ya diyor. Valla baya böyle kavga ediyorlar. Yani sanki böyle baktım ben, karı koca kavgasıymış gibi geldi bana. Evet abi. Buyurun. Giderek böyle haberlerden bahsedelim abicim ya. Al bak. Evden kaçan papağan kendisini kurtarmaya çalışan itfaiyecilere küfretti. Bizde değil, İngiltere'de geç. Bizde ne vardı bir de şey, İngiltere'de bir şey vardı ya. Arılar arabanın benzin kapağına hücum etti diye böyle bir haber vardı. İngiltere'de bir arabanın benzin kapağını saran arılar artık ne döküldüyse ama benzin kapağını oraya toparlanmışlar. Dedik belki de arılar uzak bir yere uçacaktı, yakıt ihmali yapıyorlar. Yavrum şimdi hani bu kötü bir haber aslında ama ya verelim abi, çünkü kurban oldu. Sahibinin öldüğünden habersiz 4 aydır hastane kapısında bekliyor diye böyle bir haberimiz var. Otomatikman şimdi Hacıko'yu anıyoruz bu haberle. Bıçaklanıp ambulansla götürülen sahibinin peşinden koşarak hastaneye gelen köpek 4 aydır hastane kapısında bekliyormuş, kurban oldu. Sevgili dinleyenler, velhasıl abi hani Hacıko'nun hikayesini ara ara anlatıyoruz. Bilen dostlar mutlaka da biliyorlardır zaten. Diyorsun ki bak, sahibi ölmüş 4 aydır hastanenin kapısında bekliyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi abi? Valla bununla kapatalım şimdilik de. Yani köpek kadar sadık olmayan bir sürü insan var abi.
1: Selam Arif Baba. Ben Gebze'den taksici Orhan. Seni 5-6 aydan beri takip ediyorum. Sessiz dinleyicinizin. Abi çok gülüyorum sana takside. Ama sana harbi rahatsızım. Ben de rahatsızım sana karşı. Gülüyorum, müşteriler bana bakıp gülüyor. Senin hayatını merak ediyorum abi. Sen radyoya gelmeden önce ne yapıyorsun? Çıkınca ne yapıyorsun? Hayatını çok merak ediyorum abi. Yayın hayatında başarılar diliyorum.
2: Arif abi merhabalar. Seni dinlemek her zamanki gibi çok güzel. Seni ilk dinlediğimde müsait olmadığım bir ortamdaydım. Ve dedim ki bu ismi aklımda tutmam lazım. Nasıl tutacağım, nasıl tutacağım? Ve hafızamda hiç iyi değildir. Arif'i Galatasaraylı, Arif'ten Güven'i de Ali Güven diye bir şarkıcı vardı abi, biliyorsun, bilirsin sen. Ondan aklımda tuttum. O gün bugün dinliyorum abi.
3: Abi valla seni ilk dinlediğimde çok tuhaf bir radyo programı olduğunu farkına vardım ama böyle bir çılgın program olacağını hiç düşünemedim.
4: İlk dinlediğimde vay be, ülkemizde bunlar oluyor muymuş dediğim olaylar, baktım gerçekten de oluyormuş be abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Átkövem Showtime.
1: Vay be. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Vallahi bugün de keyifliydi, bugün de güzeldi. Velhasıl dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Amacımızı biliyorsunuz dostlar. Yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışıyoruz. Ki bunu yaparken, yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız. Hep söylüyorum, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de sonuna kadar affola. Bak ne kadar keyifli, ne kadar güzel. Tıpkı başta olduğu gibi finalde de mesajlar geliyor. Güle güle Arif Güven. Sağ olun, var olun. Kral, yaptın yine krallığını. Eyvallah, kurban olduğum. Keşan'dan Ferhat'ım, canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Şu helal olsun haberine bir bakalım. Her zaman olduğu gibi yine Belçika'dan Nevzat'ımızdan geldi. Hayırsever tekvandocular, helal olsun. Nedir hikayemiz? Pırıl pırıl kardeşlerimiz işte, Antalya. Engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için mavi kapak toplayan Kepezli tekvandocular 37 bin plastik kapağı okula teslim etmişler ya. Aslanlar Ortaokulu'nun engelli bir öğrencisinin eğitim hayatını sürdürme çabasını öğrenen Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün tekvandocuları topladıkları plastik kapakları teslim etti. Okulun tekerlekli sandalye ihtiyacını fark eden tekvandocular bu duruma çare olmak için plastik kapak toplamaya karar vermişler. Hem kendi aldıkları hem de çevresindeki sosyal medyayı da kullanmışlar. Ne kadar güzel ki sporcu kardeşlerimiz yaklaşık 2 ay...

Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki okula kulübün otobüsüyle gelen sporcular, okul müdürü Zekeriya Özcan ve yardımcısı Songül Avşar'a kapakları teslim etti. Sınıf öğretmenleri Çiğdem Aydın, İnci Akçer, Asiye Cengiz sporculara haklı olarak teşekkür etmiş. Lisanslı sporcularla birlikte hayır projelerine imza atan antrenör Derya Uyankaya, şimdi de kütüphanesi yetersiz okullara kitap toplamaya başlayacaklarını söylemişler. Helal olsun yani. Dostlar, vallahi söylüyorum, çok mutlu ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Bir dünya mesajımız da var. Yarına kadar hoşça kalacağım. Vallahi bugünlük bu kadar.

0: Halden çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0 veriş zamanı.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Radyo.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'den geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Dinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Göksel'le yaptık. Olmaz mı isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Ersoy Üner karşılıyor bizi. İki Aşık isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. Sensiz isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ardındansa Tuğba Yurt karşılıyor bizi. Benim O isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Özbey ve Mustafa Ceceli ortaklığından dinlediğimiz bu özel şarkı Duramıyorum radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise Bengü ile devam ediyoruz müzik.

Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısıyla Cem Belevi'yi konuk ettik. Ne Zaman isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Zeynep Bastık oluyor bu kez. Kör Sevdam isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden bir diğeri oluyor kendisi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için Kitap Fuarı Eskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Murat Boz ve Gülşen ikilisiyle birlikte biraz geçmişe doğru yolculuk yaptık. İltimas isimli çalışmalarıyla gerçekten çıktıkları döneme damgalarını vurmuşlardı. Şarkının klibi de oldukça dikkat çekiciydi diyebiliriz. Murat Boz ve Gülşen ikilisini uğurlarkense şimdi Minik Serçe Sezen Aksu karşılıyor bizi. Aşk Dansı isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray Radyonuz'daydı. Kaçsana Bana isimli çalışmasıyla bugünü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Gülden'le devam edelim şimdi ise müziğe. Yan Ulan Yan isimli şarkısını seslendiriyor o da.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Düzenlemesi Çağrı Telkıvıran, imzası taşıyan hit şarkısıyla Oğuzhan Koç'u konuk ettik radyonuzda. Bitmedi Senelerce isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında ise son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla daima çıkışını sürdüren isimlerden biri Rain Man'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Renklensin isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

Emre Altuğ'dan dinledik Yeni Fark Ettim isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Ardından sevdiki saatte devam edelim. Sustum isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle şimdi keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Nissan'da bahar coşkusu,

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Aşkın Nuryengi ile birlikte biraz geçmişe doğru yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Yalancı Bahar'la bugünü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Ve şimdi ise bizi Aydilge karşılıyor. Özellikle sosyal medya üzerinde de akım yaratmayı başarmış şarkılardan bir tanesi. Hayat Şaşırtır'la radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Simge'den dinledik. Miş Miş isimli günümüzü oldukça enerjik hale getiren şarkısıyla beraber enerjimizi de yukarı taşımış oldu Simge. Onu uğurlarken ise şimdi Linet'le devam ediyoruz müziğe. Meğerse isimli şarkısını seslendiriyor o da sizler için.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Antikama'da Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Megastar Tarkan'la birlikte 90'lı yıllara yolculuk yaptık. Ölürüm Sana isimli unutulmaz hit şarkısıyla beraber günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Hemen sonrasında yeniden günümüze yolculuk yapalım. Bu kez Mabel Matiz'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ahu isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

İrem Derici ve Çodur Ortaklığından dinledik. Yıkılana Kadar isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Yalın'dan Tatlıyla Ballı isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
5: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
6: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
7: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
8: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
9: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
10: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi. Yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: gerisi kolay.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir Merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
7: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Güzel bir perşembe günü olsun diye bugünün ritmini, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bu güzel perşembe gününde günün iki saatini birlikte paylaşıp yine günden birlikte keyif alıyoruz. Eğer hazırsanız yanı başınızdaki radyoda günün en güzel programı Hayatın Ritmi başlıyor. Çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edeceksiniz. Duymaktan keyif aldığınız hitlerle günü daha çekilebilir hale getireceksiniz. Perşembenin güzel haberleriyle bugün de hem gündemden uzak hem de haberdar olacaksınız. Hayatın Ritmi başlıyor. Ben Renem, mikrofon başındayım. Sizler de hoş geldiniz radyonuzun başına.

0: Yaz yaklaşırken Hadise'den Beklenen Hamle geldi, yeni albümünü paylaştı. Merakla beklediğimiz bu yeni albüm H adını taşıyor. Tamamı Türkçe şarkılardan oluşan albüm yayınlandığı ilk gün itibariyle sadece Türkiye'de değil Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Orta Doğu'daki pek çok ülkede de dijital platformlar tarafından öne çıkarılarak geniş kapsamlı bir uluslararası destek almayı başardı. 14 şarkılık albümde Hadise, Aleyna Tilki, Tüzün, Motive, Dila Uzun, Şevri, Esat Fidan, Meral Turan, Gökçe Turan gibi isimler, söz yazarı ve besteciler çalıştı. Geçtiğimiz günlerde de Labirent'le karşımıza çıkmıştı. Ara Beni ile de albümü öne çıkartıyor Hadise. Daha pek çok hit şarkısı var, dediğim gibi 14 şarkı var albümde. Gece Puslu ile dinledik Hadise'yi. Yeni albüm H'nin müjdesini vermiş olalım.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy Iconix pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve

0: müşterinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

zamandır aramadığınız sevdiklerinizi aramanızı isteyeceğim. Bugün uzun zamandır görmediğiniz arkadaşla, eşle, dostla, akrabayla bir görüşün, bir sarılın onlara isteyeceğim. Çünkü hem uzun zamandır görmediğiniz insanlarla hasret gidermiş olursunuz, hem de sarılmanın ne kadar faydalı bir şey olduğunu bir kez daha anlamış olursunuz. İki insan arasındaki en basit yakınlık göstergesi gibi gözükse de sarılma sadece duygusal dalgalanmalarımızı yatıştırmakla kalmıyor. Zor zamanlarımızda da bize destek oluyor, bedenimizi iyileştiriyor, ruhumuza iyi geliyor. Araştırmalar, doğru zamanda gösterilen bir sarılmanın stres düzeyini yatıştırmada, kalp sağlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olduğunu kanıtlamış.

0: Ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Rızası alınan ve doğru zamanda yapılan sarılmalar hem bedene hem de ruha şifaymış hanımlar beyler. Bu yüzden sevdiklerinizi doyasıya sarılacağınız güzel bir perşembe günü olsun diyelim.
1: Radyo Ses.

Mabel Matiz yeni albüm öncesinde Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla yine gönüllerde taht kurmayı başardı. En çok dinlenenler arasında, sosyal medyada en çok paylaşılan şarkılar arasında. Albümün çıkış tarihi henüz net olarak verilmese de Dağılıyorum Olaysız şarkısı yaklaşık bir ay önce dijital platformlardaki yerini aldı. Söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası olan bu harika şarkı yine Mabel Matiz'in kendine özgü anlatımıyla, duygusal derinliğiyle hayatın ritminde konuğumuz oldu. Peki Mehmet Erdem'le devam edelim. Hava nasıl oralarda diyecek? Biliyorsunuz artık yavaş yavaş hava sıcaklıkları değişim göstermeye başladı. İklim değişikliği, küresel ısınma kendisini aşırı yağışlarla gösterirken hava durumunu kontrol etmeden dışarı çıkmamakta fayda var diyelim. Soralım, hava nasıl oralarda?

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Bu yazın en sağlam parçası New Holland'dan geliyor. Satış sonrası 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Sizi en yakın New Holland bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
8: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
10: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: şimdi sabah uyanıyoruz, geçiyoruz buzdolabının karşısına. Öğlen kahvaltı ettiğimiz halde acıkıyoruz, bir şeyler atıştırmak için aranıyoruz. Gün içinde keza aynı şekilde akşam yatana kadar buzdolabının karşısından ayrılamıyorsanız eğer, sizler de duygusal açlık yaşıyor olabilirsiniz. Peki gerçekten aç olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Ne kadar yediğiniz değil, neden yediğiniz önemli diyor uzmanlar. Aç değilken bile yiyorsanız eğer bir çözümü var tabii ki. Duygusal açlığın çok fazla çözümü var. Aç değilim ama yemek yemek istiyorum diyorsanız eğer önce duygularınızı düzenleyeceksiniz. Duygusal bir boşluğu yemekle doldurmaya çalışmayacaksınız. İlk önce bir durun, fark edin. Bu durumu bir isimlendirin diyorlar. Yeme isteği ortaya çıktığında otomatik olarak yemek yemeye başlamayın. Gerçekten aç mıyım yoksa duygusal açlık mı yaşıyorum diye bir sorun kendinize. Hadi ilkinde başarılı oldunuz ama ikincisinde tekrar yemeye başladınız, vazgeçmeyin. Her şey bozuldu, nasıl olsa bütün diyet bozuldu, ben tekrardan eski yeme düzenime geri döneyim demeyin. Ufak kaçamaklar kalsın kenarda. Siz tekrar tekrar her defasında aç olmadığınız zamanlarda yemekten uzak durmaya bakın. Yemek yeme isteğinin çoğu zaman bir dürtü olduğunu söylüyor araştırmalar ve bu dürtüye hemen yanıt verirseniz eğer otomatikleşiyor, alışkanlık haline geliyor. Bu dürtülerin bir kısmı kısa süre içinde kendiliğinden azalıyor. Bu yüzden yemek yeme isteği geldiğinde kendinize 10 dakika gibi kısa bir süre tanıyın diyorlar. Bu zaman içerisinde ortamı değiştirebilir, su içebilir, yürüyüş yapabilir ya da başka bir aktiviteye kendinizi yönlendirebilir. Böylece yemek yeme isteğini azaltacaksınız diyorlar. Peki ruhunuzu besleyelim. Belki de duygusal açlığa en sevdiğimiz şarkılar iyi gelir. Kim bilir?
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Zaman zaman dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde farklı yasaklar konuşuluyor, dikkat çekiyor. Misal karşıma çıktı, hele ki odaklanmayı arttırdığı ve bence strese iyi geldiği için en sevdiklerim arasında olan sakızın yasak olduğu bir ülkeye gideceğiz. Bizler için günlük hayatın bir parçası olmuş, hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popüler olan sakızın dünyanın en temiz ve en düzenli şehir devletlerinden biri olan Singapur'da yasak olduğunu duymuş muydunuz? Birçok turist için şaka gibi gelse de Singapur sınırları içerisinde sakız çiğnerseniz, satarsanız ya da ülkeye dahi sokarsanız oldukça ciddi yaptırımlarla, para cezalarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Sadece yerlere yapışıyor diye sakız yasağını getirmemişler Singapur'da. 1980'li yıllarda milyonlarca dolarlık yeni bir metro sistemi hayata geçmişken sakızları metro kapılarındaki sensörlere yapıştırarak kapıların bozulmasına, trenlerin yolda kalmasına sebep olmuşlar. Bu durum ulaşımı felç edince 1992 yılında sakız satışı ve kullanımı Singapur'da tamamen yasaklanmış. Bugün bile hala yürürlükte. Nikotin sakızları ya da diş sağlığı için reçete edilen sakızlar da eczanelerde satılıyor ama kimliğinizi kaydettirmeniz şartıyla. Ülkeye giriş yaparken de yanınızda en fazla 2 paket sakız getirebiliyorsunuz. Ancak cezaların cep yaktığını söylemem lazım. Yaklaşık 1000 Singapur doları, yani 35 bin liraya tekabül ediyormuş. İlk kez yakalananlar bu cezayı ödüyormuş. Singapur'a gidecekseniz önceden sakızınızı çiğneyin, Singapur sınırları içerisine sakızınızı sokmayın diye tavsiye vermek isterim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Yapay zekayı geliştirmeye, yapay zekada her geçen gün kendini değiştirmeye devam ediyor. Yapay zeka devleri kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir özellik duyurdu hanımlar beyler, sonra bilmiyoruz demeyin. Güvendiğin kişi adı verilen bu yeni sistemle kriz anlarında kullanıcıların belirlediği yakınlarına otomatik bildirim gönderebilecekler. Yani sizin için hassas konularda ChatGPT ile görüştüğünüzde ruh sağlığı ya da güvenlik riskine karşı bir destek mekanizmasına dönüşecek bu yeni özellikle. Yapay zekanın kullanıcıyla yaptığı görüşmelerde kendine zarar verme gibi ciddi risk teşkil eden söylemleri tespit ettikten sonra bir trajedinin önüne geçebilmek için güvendiğin kişi adı verilen sistemle kullanıcının belirlediği yakınına otomatik olarak bildirim gönderecek. Tabi tamamen isteğe bağlı olarak kurgulanan bu sistem kullanıcının onayıyla aktif hale gelecek. Ama zaten bu olumsuz durumu düşünen insanların da böyle bir özelliği aktif etmemesi olası olabilir. Yine de biraz daha geliştirilmesi gereken özelliklerden biri. Ancak ChatGPT hassas konularda yakınlarınızı haber vermek üzere yeni bir özellik geliştirmiş, duymadık demeyin.

0: Şimdi bazı yiyecekler ömrü uzatıyor, bazı yiyecekler mutlu hissetmemizi sağlıyor ve bazı yiyecekler ne yazık ki ömrümüzden çalıyor. Ultra işlenmiş gıdalardan daha önce bahsetmiştik ve yapılan araştırmalar bu gıdaların kalp hastalığından felce kadar pek çok rahatsızlığa sebep olduğunu, ömrümüzden çaldığını ortaya çıkartmışlar. Hazır içecekler, paketli atıştırmalıklar, masum gibi gözükse de vücudumuzu yoran gizli şekere katkı maddelerine sahip. Geleneksel mutfağa dönüşün, uzun ömrün en güçlü anahtarlarından biri olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden hani bazı yiyecekler ömrü uzatıyor, bazı yiyecekler mutlu hissetmemizi sağlıyor, sağlıklı diyoruz ya, ömrünüzü çalan yiyeceklerden de, hazır içeceklerden, paketli atıştırmalıklardan da uzak durmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istedim. Zira yaz yaklaşıyor, belki de sağlıklı beslenmeye çoktan başladınız bile, dikkat edin diye hatırlatmak isterim.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı.

0: vardır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Gastronomi dünyasının en popüler platformlarından biri Taste Atlas. Dünyanın enlerini belirlerken bu kez dünyanın en iyi 100 Türk yemeği listesini açıklamışlar. Şöyle bir düşünün, en çok sevdiğiniz yemek ne? İlk 10 sırada birbirinden farklı lezzetler var. İlk sırada balık ürünü olması da gerçekten şaşırttı. Bazen Taste Atlas'ın bu listelerine çok da fazla inanamıyorum ama 2026'nın en iyi Türk yemeklerine bir sıralama getirmişler. Birinci sırada genellikle meze olarak

0: yoksun olsa da geleneksel bir yemek olan kalamar tava varmış. Yani o kadar Türk yemeği dururken kalamar tavanın birinci sırada olması beni de şaşırttı. İkinci sırada Erzurum'un yatay olarak pişirilmiş kuzu kebabı cağ kebabı varmış. Yemeyenlere tavsiye olunur. Antakya künefesi listenin üçüncü sırasında, beyran çorbası dördüncü sırada, afyon sucuğu beşinci sırada olurken fıstıklı sarma, gelelim tatlılara, listenin altıncı sırasında. Benim listemin zirvesindedir fıstıklı sarma. İşte kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor böyle sıralamalar ama sonrasında bakalım. Yedinci sırada hünkar beğendi var. Sizin mesela en sevdiğiniz Türk yemeği hangisi? Sekizinci sırada piliç topkapı, dokuzuncu sırada mercimek çorba var. Hala kebap yok ilk 10 içerisinde. 10. sırada da kahvaltının vazgeçilmezi bal kaymak varmış. Taste Atlas'a göre en iyi 10 Türk yemeğini böyle belirlemişler. Bizim ilk 10'umuz çok farklı ama farklı kültürlerden gelen insanlardan ilk 10'u böyle oluşturmuşlar hanımlar beyler. Denemeyenler varsa bu saydıklarımı da deneyin mutlaka.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Çocuklarınızın ilk dişlerinin ne zaman çıkmaya başladığını hatırlıyor musunuz? Sonra 6 yaşına geldiğinde tekrardan o süt dişlerini dökülüp tekrardan yerine kalıcı dişlerin çıktığını biliyorsunuz. Sonrasında bir daha diş çıkartmıyoruz tabii ki. Aslında aynı şey kedilerde de var. Mesela onlar da 4 aylıkken diş değiştiriyorlar. Bilenler bilir, sonra kalıcı dişler oluyor. İşte sonra diş kaybı olursa yerine farklı yöntemlerle yapay dişler takılıyor. Fakat Japonya'da dişleri yeniden çıkartan bir ilaç geliştirmişler. İnsanlar üzerinde test etmeye de başlamışlar. İlk çalışmalarda hayvanlar üzerinde dişlerin yeniden çıktığını, yeni diş çıkarmasını sağladıklarını ortaya çıkartmışlar. Eğer teknoloji deney aşamasında, evet bu teknoloji deney aşamasında, eğer gerçek olursa bu ilaç sayesinde yeniden dişlerimiz çıkarsa, doğuştan eksik dişi olanlar, diş kaybı yaşayan yetişkinlerde implantlara gerek kalmadan, yapay dişlere gerek kalmadan kendi dişlerine sahip olabileceklermiş. Görür müyüz? İnsanlar üzerindeki deneyler başlamış. Bakarsınız, ihtiyacımız olmasa da şahit oluruz bu gelişmelere.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Bu yazın en sağlam parçası Case IH'ten geliyor. Satış sonrasında 5000 TL ve üzeri harcamalarınızda yazlık yelek hediye. Size en yakın Case IH bayilerimize ve servislerimize bekliyoruz. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününüz kutlu olsun.
1: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ara. Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Yaz yaklaşıyor, havalar ısınmaya başladı. Parfüm, deodoranttan ziyade vücut kokunuz daha güzel olsun istiyorsanız bu sefer yine yediklerinize dikkat edeceksiniz. Yani aslında hiç fark etmemişiz, bugüne kadar hiç dikkat etmemişiz. Yediğimiz yiyecekler bizi ne kadar fazla etkiliyorlarmış. Misal, tükettiğimiz bu gıdalar sayesinde vücut kokumuzun daha güzel olacağını söylüyorlar. Evet, dikkat ederseniz soğan, sarımsak yediğinizde çok da hoş kokmuyor vücudunuz. Onun yerine tarçın yiyin diyorlar, portakal yiyin diyorlar. Mesela biberiye çok iyi geliyormuş vücut kokusuna. Kerevizin, buğday çiminin, kediler gibi çim mi kemireceğiz? Hindistan cevizinin ve Hindistan cevizi yağının da iyi geldiğini söylüyorlar. Kakule'yi eklemişler listeye mis gibi kokusuyla. Bitki çayları, limonlu su ve yoğurdun da vücut kokusuna iyi geldiğini söylüyorlar. O halde Türk kahvesinin içine bir parça tarçın atacağız. Sabah uyandığımızda limonlu suyumuzu içeceğiz. Gün içinde bitki çayımızı tüketeceğiz. Yoğurdumuzu, portakalımızı, biberiyemizi, kerevizi, Hindistan cevizini, buğday çimini de eksik etmeyeceğiz. Önümüzdeki yaz günlerinde vücudumuz güzel koksun istiyorsak hanımlar beyler.

0: Haftanın perşembesinde bu güzel günün 2 saatini yine hayatın ritmiyle birlikte paylaştık. Bugün de günün en güzel saatlerinde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamlıyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Rayna, mikrofon başından ayrılacağım ama siz radyonuzun başında olmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam etsin. Yarın hayatın ritminde yine bu frekansla buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir 5. Kitap Fuarı 9-17 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi'nde kitapseverleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuarıeskişehir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon: 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halket marketlerimiz, Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.